0: sa femme?
1: Oui, Lyonnaise, ça, Antoinette.
0: Oui, Lyonnaise.
1: Ah, mais Zenelle.
0: Mais c'est ça, Watian.
1: Ok, mais ça, aussi chaud, il vous.
0: Uşak'ı yendireyim.
1: Uşak'ı yendireyim. Uşak'ı yendireyim. Yitka gosu.
0: Yitka?
1: Yitka gosu yedirsin. Ben de tuhane.
0: Zavam. Zavam.